0: Önce şey tamam. Evet. O proje.
1: Antinola suite.
2: Not sure if it's okay.
3: Nothing for 84.